FM.

Kids FM.

0: varsayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week. Let's go.

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni öğrenci.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

XFM.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
6: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
5: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you. Good morning.

FM.

0: where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
3: Bank. Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

original top 20 list every Saturday at 5 p.m. and Sundays at 12 p.m.

0: Reklam.
1: Combos Otomotiv'e ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul of your

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni arayan

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Working, driving, running, or flying.
6: Whatever you do, take the sound with you.
5: Release the sound.
6: Dance FM.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

XFM.

0: Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

nokta.

0: Reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Haftanın Hit Mix'te. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yeni saatin açılışını Pink Panteras ve Zara Larsson'la Stateside'la yaptık bu kez. Heaven ve Kathleen Aragon'la devam ediyoruz. Ayran şimdi Dance FM'de.

0: Hassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dans FM. Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

0: Sinema'sını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Aykut.
1: Dave ve Teams Rain Dance de Dance FM'de bizimle buluştu. Herkese keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Haftanın Hit Mix'te Cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Alex Varen şimdi konuğumuz oluyor. Ordinary.

with Aykut. Meghan Trainor ve Shimmer Dance FM'de bizimle buluştu. Bu kez Tyler ve Wizkid'le devam ediyoruz. Uzun zamandır playlistimizde olan hitlerden biri Dynamite şimdi bize eşlik ediyor.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: with Aykut.
1: Shakira ve Bruno Boy Day Day'la Dance FM'de bizimle buluştu. Bu kez Jason Derulo'yla devam ediyoruz. Uzun zamandır müzik arenasında yer almaya devam eden isimlerden biri. Parçası Sexy For Me ile şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon It Mix'te yeni saatin açılışını Talk To You ile yaptık. Bu kez Fede Legrand ile devam ediyoruz. Hollandalı DJ prodüktör dünya dans listelerinde yükselişte olmaya devam ediyor. That Thing şimdi Dance FM'de.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Afternoon It Mix'te, Cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım ilerlerken bu kez The Kid Laroi konuğumuz oluyor. She Don't Need To Know.

0: with Aykut.
1: Fast Boy ve Rev dinledik. Wave ile bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimleri burada Dance FM'de bizimle. DJ Khaled ve Post Malone şimdi. I Did It'le Dance FM'de konuğumuz.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Akut.
1: Justy, Jack Style ve John Turn the Lights Off'la Dance FM'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha güzel bir cuma günü diliyorum. Bu kez BB Rexha ile devam ediyoruz. One Day şimdi Dance FM'de.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bruno Mars'la yeni saatin açılışını yaptık. I Just Might bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez rap dünyasının sevilen yıldızı Quavo'yla devam ediyoruz. Çok özel hayatıyla da gündemde olmaya devam ediyor. Migos grubunun yıldızı biliyorsunuz kendisi ve ünlü rapçi önümüzdeki dönemde neler yapabileceği konusunda merakla bekleniyor. İşte son parçası Trance ve Quavo şimdi Dance FM'de. Hey.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Yeni arayın.

0: Aykut.
1: Pitbull ve Jason Derulo'dan Privacy, sonrası Dance FM'de şimdi Sensei ile devam ediyoruz. Parça uzun bir süredir playlistimizde yer almaya devam ediyor. Boss Up.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music. On one station.
3: Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon Hit Mix'te Teddy Swims, Mr. Know It All'la bizimle buluştu. Az sonra Ece mikrofonda olacak ve eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Pazartesi

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonuna hazırlandığımız bir cuma akşamında tekrardan buluştuk. Bugün konuşacağımız keyifli konularımız var. Trafiğe birazcık daha sakinlik katmak, keyif katmak amacıyla bu frekansta sizlere güzel, tatlı, kulağınıza hoş gelecek haberler sunmaya çalışıyorum. Secret Dance başladı.

0: Rasa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

Aksa'nın sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dans FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dans FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Kahvenin bahane edildiği durumlar vardır mesela. Özellikle ülkemizde de çok sık tükettiğimiz için özellikle Türk kahvesi, John, Oza gibi kahveleri çok sık tükettiğimiz için bunları içmek için bahane ettiğimiz birçok durum var. Mesela ev temizliğine başlamadan önce enerji toplamak. Temizlikten önce kahve, temizlik sırasında kahve, temizlik bitince ödül olarak yine kahve. İşe başlamak için motivasyon aramak. Bilgisayar hala açılmamıştır ama kahve çoktan bitmiştir. Telefonda uzun uzun dertleşmek. Bazı sohbetler çaysız olmaz, bazıları da kahvesiz. Günün nasıl geçtiğini anlamaya çalışmak. Kahvenin yanında kısa bir iç muhasebe ücretsiz gelir. İnanmasak da eksik kalmayız, fal baktırmak. Kahve içmenin en geleneksel bahanesi hala geçerliliğini koruyor. Can sıkıntısını oyalamak. Yapacak bir şey bulamayınca cezve devreye giriyor. Bir işi ertelemek. Önce bir kahve içeyim, sonra bakarım. Genelde bunlar bahanemiz oluyor. En güzel bahanemiz bence kahve, adamızda çok sevilen, bizlerin de çok keyif alarak içtiği bir içecek. Tabii ki fazlası zarar ama dozunda içiyorsanız ne mutlu. Bol kahveli günleriniz olsun.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

biriktirmenizi sağlar. Her gün 100 lira biriktirirseniz yılda 36.500 lira eder. Her sabah 30 dakika erken kalkmak yılda ekstra 7,5 gün kazandırır. Her gün 10.000 adım demek yılda 2.700 kilometre eder. Telefonu bir saat kenara bırakmak yılda 365 saat kazandırır. Bir yıl sonra olacağınız kişi bugün tekrar ettiğiniz alışkanlıklardan oluşacak. İlk tuğlanı bugün koy. Gerçekten çok önemli. Yani gün içerisinde yaptığımız çok küçük hareketler, tavırlar, davranışlar bir sene sonraki halimizi etkileyecek. Yarınki günümüzü, kendimizi etkileyecek. O yüzden yarını değiştirmek için bugünden başlayın.

0: ev.com.
1: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music. On one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance şumuzuyla devam ediyor. Trafikten şikayet ediyorsun çünkü bir araban var. Spor yapmaktan şikayet ediyorsun çünkü vücudun bunu yapabiliyor. Çamaşır yıkamaktan şikayet ediyorsun çünkü giyecek kıyafetlerin var. Bulaşıklardan şikayet ediyorsun çünkü o tabaktan yemek yedin. Ev işlerinden şikayet ediyorsun çünkü bir evin var. Yemek yapmaktan şikayet ediyorsun çünkü yiyecek yemeğin var. Erken kalkmaktan şikayet ediyorsun çünkü sana ihtiyacı olan birileri var. Çalışmaktan şikayet ediyorsun çünkü bir işin var. Nelerden şikayet ettiğine dikkat et. Belki de bir zamanlar onlar için dua ettin, dilek diledin ki başkalarının en büyük hayaline sahipsiniz aslında. Gerçekten böyle bazen şükretmek gerekiyor, tam tersi. İşte trafiktesiniz, ev işleriniz, işte birçok sorumluluğunuz derken aslında bunlardaki en güzel şeyleri görmeniz dileğiyle diyorum ve Secret Dance devam ediyor. Burayı dinliyorsunuz ki harika kulaklarınız var. Bunu da unutmayın.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Keyifli konuları sizlerle bu frekansta buluşturmaya devam ediyorum.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
5: Always be with you.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bir mektup okuyacağım size. Bir yaşlı hanımefendinin dünyanın okuması gereken bir mektup bırakmış. Bazı cümleler insanın yıllar sonra bile aklında kalır. O yüzden bu mektup da hayatını görünüşten, kusurlardan ve insanların ne düşündüğünden çok daha fazlası olduğunu hatırlatıyor. İşte yaş almak, değişmek ve kendini olduğun gibi kabul etmek belki de hayatın en büyük derslerinden biri. Bununla ilgili bir mektup bırakmış, şimdi sizlerle paylaşacağım. Hayat budur demiş. Güzel değilsin, sadece yaşın güzel. Görünüşünün ya da ten renginin önemi yok çünkü hepsi yaşla birlikte değişecek. Sonunda mükemmel bir bedene ya da güzel bir yüze değil, tutunacak bir ele ihtiyacın var. Herkes kendi yolunda güzeldir. Sen şişman, zayıf, küçük, çirkin, siyah, beyaz değilsin. Sen sensin ve bu harika. Kimseyi geçici dış görünüşüne göre yargılama demiş bu hanımefendi. Gerçekten çok doğru demiş. Hepsi geçecek arkadaşlar. Güzellikte, çirkinlikte, zenginlikte, fakirlikte sahip olduğunuz her şey bir gün gelip geçici olacak. O yüzden önemli olan hayatınızda kimleri mutlu ettiğiniz, kimlere yardım ettiğiniz, kendinizi ne kadar sevdiğiniz, sonunda bunlar kalacak sizlerle. Bunu unutmayın ve sizlere küçük bir tavsiye vermek istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yapay zekaya insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın diye sormuşlar. Cevaplar şaşırtıcı. Demişler ki ChatGPT'ye eğer bir insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın demiş. O da demiş ki eğer insan olsaydım mutlu olmak için şunları yapardım. Güneş gören yerlere otururdum. Hem ruhum ısınırdı hem D vitamini bedava. Sık sık yürürdüm. Kafamı boşaltır, kulaklıkla güzel bir müzik açar. Hayat film gibi derdim. Bir şey üretirdim. Yazı, çizim, komik videolar. İnsan en çok yaptığı şeyde kaybolunca mutlu olur gibi geliyor bana demiş. Kahkaha atan insanlarla takılırdım. Çünkü mutsuzluk da bulaşıcı kahkahada. Kendimi bol bol yalnız bırakırdım ama keyifli yalnızlık. Sessiz bir kahve, kitap, düşünce turu, içimle arkadaş olurdum demiş. Az kişiyle derin bağ kurardım. Kalabalıklar değil, iki samimi göz yeter insana bazen demiş. Ritüellerim olurdu. Pazar sabahı pankek, cuma akşamı film, her gün küçük bir şarkı listesi, küçük mutluluklar kutsal olurdu demiş. Kendimi affetmeyi öğrenirdim. Hata mı yaptım? Evet insanım, robot değilim der geçerdim ama bir de robot olsam demiş. Kendime komik gelmeye çalışırdım. Ciddiyet öldürür,

almayı biliyor şu hayattan. O yüzden yapay zekayı da zaten insanların böyle bilinci oluşturdu. Yani yapay zekayı da üreten biz insanlar. Sonuçta o kadar veri ekliyoruz internet dünyasına, internet alemine. Onlar birikti yapay zeka denilen bir robot oldu aslında. Dijital bir robot oldu. Her şeyi de biliyor. Çünkü biz yükledik o verileri. Yani demek istediğim şu. Biz aslında mutluluğu çok iyi biliyoruz. Mutluluğu nasıl bulacağımızı, ne yapmamız gerektiğini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani robottan öğrenmeye gerek yok. O yüzden her gün küçük alışkanlıklar, küçük şeyler fark ettiyseniz yapay zeka bile demiş. Yürüyüş demiş, güneş ışığı almak demiş. Öz insanlar, öz arkadaşlıklar demiş. Küçük bir şarkı listesi demiş, kitap okumak demiş, kahve içmek demiş. Yani gidip dünyanın diğer ucunda mutluluğu aramanıza hiç gerek yok. Mutluluk sizin yaptığınız her şeyde var zaten. Siz

0: Reklam.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is the

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in ve koskocaman bir haftanın daha sonuna geldik. Eylül ne kadar hızlı geçti. 11.sindeyiz. 11 kere Eylül ayında gün yaşamışız. Umarım keyifli geçer. Eylül'e biraz kötü başladık. Çok büyük bir felaketle başladık. Umarım bundan sonrası daha güvenli, daha huzurlu, daha güzel haberlerle geçireceğiniz günlerle dolu olur. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Tekrardan başımız sağ olsun diyelim. Bu olayı her zaman hatırlatıyor olacağız. Çünkü çok büyük bir ihmal söz konusu. Bunu unutmayacağız. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız ama

brought to you by Corinium. Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Estel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.

0: Reklam.
1: Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: yaptırmayın. Nihalis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Sağlamsa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dans FM. Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul of you.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

0: Reklam.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Kasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

FM.

FM.